Başlangıcı olan temel maddeler anasının karnında 40 günde derlenip toplanır. Sonra ikinci 40 günlük zaman içinde kan pıhtısı haline döner. Sonra o kadar müddet zarfında da bir et parçası haline gelir. Daha sonra Allah bir melek gönderir de ona ruh üfürür ve şu 4 şeyi yazması da emrolunur. O kimsenin rızkını, ecelini, amelini ve iyi bir kimse mi yoksa kötü bir kimse mi olacağı. Kendisinden başka gerçek ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki, sizden biri cennetliklerin yaptığı işi yapar ve kendisiyle cennet arasında sadece bir arşın mesafe kalır. Sonra ana rahmindeyken yazılan hüküm öne geçer ve cehennemliklerin yaptıkları amelleri yaparak cehenneme girer. Yine sizden biri cehennemliklerin yaptıkları işleri yapar ve kendisiyle cehennem arasında bir arşın mesafe kalır. Sonra ana rahmindeki yazılan yazgının hükmü öne geçer ve o kişi cennetliklerin yaptığı işleri yapmaya devam eder ve cennete girer.

0: Başımıza ne gelir ise hamd ve şükrü unuttuğumuzdan gelir. Allah'ın elçisi Peygamber Efendimiz hamd nedir diye sorulanda buyurdu ki, hamd nimet içinde nimeti vereni görmektir. Şükür ise hamda devam etmektir. Şükreden üç türlüdür. İlki şakir ki şükürden türer, varlığa şükreder. İkincisi şekür ise belaya şükredendir. Sonuncusu ise şekkardır. Şekkar ise her ne geldiyse ondan geldiğine sevinip razı olandır. Varlığa şükretmeyi unutuveririz ama ilk belada isyan ederiz.
1: Hafif, ya hafif. Öyle hafifsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafifsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azade eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi.
2: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.

sapanlı gençler. Selam size ey Hamaslı mücahitler. Selam size ey Gazze'li müminler. Selam şehadetin aşığı erler. Selam sana Kundak'taki şehidim, bebeğim. Selam Kudüs'e kurban mücahidim, yiğidim. Selam aslan doğuran annelerim, binler selam. Selam sana ey mahzun Filistin'im, ey mazlum Filistin'im, ümmetim.

Ebu Said el-Hudri'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, yollar üzerinde oturmaktan sakınınız, buyurdu. Sahabiler, ya Resûlallah, bizim yol ve sokaklarda oturmaktan vazgeçmemiz mümkün değil. Çünkü oralarda lüzumlu işlerimizi konuşuyoruz, dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, madem ki vazgeçemiyorsunuz, mutlaka oturmak zorunda kalıyorsanız, öyleyse yolun hakkını veriniz, buyurdular. Bunun üzerine, yolun hakkı nedir ya Resulallah, diye sorunca, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, harama bakmaktan gözleri korumak, gelip geçenlere eziyet vermemek, verilen selamı almak, İslam tarafından iyi denilen şeyleri tavsiye edip, kötülüklerden sakındırma vazifesini yerine getirmektir, buyurdular.

0: Muhammed!
1: Hay Allah! Hay Allah!
2: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.

0: Ya Hamid, ya Hamid, Hamid sensin, hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz öfkümü, biricik övüncüm eyle. Minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini.
1: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah sizin bedenlerinize ve yüzlerinize değil, kalplerinize bakar.

Son nefeste de diyor Allah senden adımı anman istiyor. Men kâle âhire kelâmihi la ilâhe illallah dehalel cennet. Son nefesinde de Allah diyerek çenesi kapanan kişi adımını cennette bulur. Cennete girdi diyor Peygamberimiz. Girecek, girebilir, girmelidir gibi böyle bir yani isteğe bağlı sigorta türünden açıklama yapmıyor. Evelallah cennettedir. Allah-u Teala ömrümüzü Rabbimizin rızasına muvaffak geçirmek nasip etsin. Sonunda da son nefeste o mübarek ismini zikrederek hem de böyle arkadaşlar sıradan bir ölüm değil. Şehitlik mertebesinde Allah'ın şehitsin. Bu kişiye, bu hanıma, bu beyefendiye ölü demenizi yasaklıyorum. O benim şehidimdir. Diyeceği şekilde Allah'a kavuşmak nasip eylesin. Ondan sonraki aşamalar kabir, mahşer, sırat, cehennem ve cennet diye son durak. O süreçte de Allah-u Teala bize zor adetleri gösterir. Allah.

Ayşe, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman onun zırhı 30 ölçek arpa karşılığında bir Yahudinin yanında rehin olarak bulunuyordu.

0: www.mekkefm.com
1: mekkefm.com. Ya Zahir, Ya Zahir, her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini.

Amr İbni Avf el-Ensari'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Ubeyde İbnül Cerrah'ı, Allah ondan razı olsun, cizye tahsildarı olarak Bahreyn'e göndermişti. Ebu Ubeyde, cizye ve topladığı mal ile Bahreyn'den geldi. Ensar, Ebu Ubeyde'nin geldiğini duyup, sabah namazını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle kılmak üzere geldiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, namazı kılıp gitmeye kalkınca önüne durdular. Rasulullah onları bu vaziyette görünce gülümsedi ve Ebu Ubeyde'nin Bahreyn'den malla geldiğini duydunuz zannediyorum dedi. Ensar da evet ya Rasulallah diye cevap verdiler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sevininiz. İleride sizi sevindirecek şeyler bekleyiniz. Allah'a yemin olsun ki sizin hakkınızda korktuğum şey fakirlik değildir. Fakat ben sizden öncekilerin önüne serildiği gibi dünyanın sizin önünüze serilmesinden, onların dünya için yarışıp ahireti unuttukları gibi sizin de yarışa girmenizden ve bu uğurda onları mahvettikleri gibi sizin mahvolmanızdan da korkuyorum.''

0: neye? Hazreti Muhammed Mustafa ile el sıkışıyoruz. Karada, havada, denizde, dünyada, ahirette senden ayrılan namerttir. Ayrılmak yok. İmanın onunla tamamlanıyor kardeş. La ilahe illallah.
1: Muhammed Resulullah.
0: Eşhedü en la ilahe illallah ve hadi sıkıysan Müslüman ol Muhammed Mustafa'ya sarılmadın ha. Yarın dirildin böyle gözlerini ovuşturarak, toprakları omuzdan atarak. Aa, nereye geldik, ahiretteyiz. Apışıp kaldın. Nereye gideceksin kardeş? Cennet nerede, cehennem nerede, sırat nerede, mizan nerede? Nereye gideceksin ya? Ya Resulallah kurban oldum, neredesin? Senin bir sancağın vardı, nerede demeyecek misiniz? Adam ol adam ol. Muhtaç olduğuna iyi sarıl.

Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adam gelerek şöyle demiştir. Ey Allah'ın elçisi! Hangi sadakanın sevabı çok ve daha büyüktür? Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. Sağlık içerisinde, güçlü kuvvetliyken, cimriliğe rağbet edip, fakirlikten endişe eder vaziyetteyken, daha çok zengin olmayı hayal ederken verdiğin sadakanın sevabı daha büyüktür. Yoksa geciktirip can boğaza dayandıktan sonra falana şu kadar, filana bu kadar diyeceğin güne bırakma. Zaten o gün o mal varislerden şunun veya bunun olmuştur.''

Ya Ali, ya Ali, en güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. Senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin. Yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin. Senden başkasına boyun eğdirme beni.

Enes, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, birkaç ölçek arpa karşılığında zırhını rehin bırakmıştı. Ben, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir arpa ekmeği ve erimiş bayat iç yağı götürmüştüm. Onun şöyle buyurduğunu işittim. Muhammed ailesi, yalnız bir ölçek arpa bile bulunmadığı halde sabahlayıp akşamladıkları olurdu. Enes der ki, Peygamber Efendimizin 9 evi bulunuyordu.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke efendim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedu ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.
2: Ya Hakem, ya Hakem, sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetinin rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Latif, ya Latif, senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle, hükmünü hakkımda latif eyle.

0: Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Hepiniz çobansınız. Hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Amir memurlarının çobanıdır. Erkek aile ve çocuklarının çobanıdır. Kadın da evinin ve çocuklarının çobanıdır. O halde hepiniz birer çobansınız ve hepiniz idareniz altında bulunanlardan sorumlusunuz."
1: Sabredeceksiniz. Talebeliğe sabredip hoca olacaksınız. İşçiliğe sabredip işveren olacaksınız arkadaşlar. Yokluğa sabredip varlığa kavuşmanın şükrünü tadacaksınız. Savaşa sabredip barıştan sonra Allah'ın sağladıklarıyla sevinçten uçacaksınız. Bu iş sabırsız olmaz. İlla sabredeceksiniz. Allah hepinizin değişik kalemlerde sabrını ayarlamış. Herkesin sabır kalemi farklıdır. Ona göre Allah için sabredeceksiniz. Allah için sabır deyince de hemen şu ayeti kulaktan hiç ama hiç indirmeyeceksiniz. Sure-i Müddessir. Rabbin için sabret. Bana inanıyorsan Rabbin olarak, bana güveniyorsan, ödüllerim seni ilgilendiriyorsa, o zaman benim adıma dayanacaksın. Sabredeceksin.
2: www.mekkefm.com
3: mekkefm.com. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki, Allah'ın 99 ismi vardır. Bunları ezberleyen cennete girer. Allah tektir, teki sever. Buhari ve Müslim.

0: Sizin yeriniz burası.
1: Enes, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Ebu Talha, hurmalık bakımından Ensar'ın en zenginlerinden idi. En sevdiği malı da mescidin karşısındaki Beyruha denilen hurma bahçesiydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu bahçeye girer ve oradaki tatlı sudan içerdi. Enes sözüne devamla dedi ki, sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça en iyi olan hayra ve cennete ulaşamazsınız. 3 Ali İmran 92. Ayeti nazil olunca Ebu Talha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelerek, ya Resulallah, Allah sana sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça en iyiye erişemezsiniz ayetini gönderdi. Benim en sevdiğim malımsa Beyruha adlı bahçedir. O Allah için sadakadır. Allah'tan onun sevabını ve ahiret azığı olmasını dilerim. Burayı Allah'ın sana gösterdiği şekilde kullan, dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Aferin sana! Bu ne kârlı ve ne iyi bir maldır, dediğini işittim. Fakat ben bu malı akrabalarına vermeni uygun görüyorum, dedi. Ebu Talha, öyle yapayım ya Resulallah, dedi ve bahçeyi akrabaları ve amca çocukları arasında taksim etti.

0: rahmet olarak doğdun, zahmetlerle büyüdün. İnayet oldun bize, inayettin ezelden. Bir uğraktı bu dünya, gelip ona yürüdün. Işık verdin aleme, ışık aldılar senden. Karanlıktı cihanlar viladetinden evvel. Çehrenden akan nurdan aydınlandı dört bucak. Ruhlara saldığın irfan dünyalara bedel. Uyandık sayende, insanlık da uyanacak. Bir kurtuluş sabahı kurtuldu insanlık tekmil. Takılıp yolda kalanlara yazıklar oldu. Bir hamlede ettin zulmeti ışığa tebdil. Silindi kasvetler, her taraf nurlarla doldu. Otağın bütün cihan, gönüllerimiz tahtın. Bir sultanlık kurdun ki Süleyman'dan ileri. Gıptalarla anılır gökte zümrütten bahtın. Tebessümler yağıyor doğduğun günden beri. Sayende gülistana döner bu düşkünler bağ. Şimdi dağınık zülüflerin gibi tarumar. Toprak Nemrut bitiriyor. Çağ Firavun çağı. Küfür ve ilhatla esiyor esince rüzgar. Teşrifinle şevka gelmişti bütün felekler. Bugün simsiyah çehresiyle her zaman zar zar. Yollar garip, yolcular düşüp kalkar, emekler budaklarının suyuna susamış yaz, bahar. Bak, kıyamet ışığı var aynalarda bugün. İblis keyfinde cehenneme körük çekiyor. Bu üst üste kasvetten göz nemli, gönül üzgün. Kalk bunlara bir dur de, de ki zaman geçiyor. Tan yeri ağralı bir hayli zaman oldu. Yolunu bekleyenlerin canları dudakta. Bilmem yolda mısın, ışığın ruhlara doldu. Ümitle çarpıyor sineler, gözler ufukta.
1: Ya Habir, ya Habir, gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın, başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir, hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır, başkaları dertlerime gafil.
2: Ümmetin yükselen yeni sesi, Mekke Efendi.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İmanı en olgun olan kimseler, ahlakı en güzel olan kimselerdir. En hayırlılarınız, hanımları için en hayırlı davranışta bulunanlardır.

21 yıl oldu. Eğer inanmadığın bir şeyi sahnede insanlara aktarıyorsan gitmez, yani geçmez onlara. Hmm. Yoksa mesela düşün, şimdi bir stand-upçı değilim. Yani her an aklımdan efendim bir espri üreteyim, insanların dikkatini çekeyim. Böyle bir özelliğim yok. Yani ses, şarkı, türkü formunda bir sesim yok. O zaman beni Avustralya'ya ya da Amerika'ya sadece şiirimi okumam için beni niye davet etsin insan? Normalde Türkçe bir şiir. Bunu rahatlıkla oradan bir tanesi de okuyabilir. Hı-hı. Değil mi? Müziğinin üzerine Hı-hı. okuyabilir. Ama demek ki bazı şeylere dikkat edince ve sen kendin ona dikkat edince, sen hissedince karşıdaki insan da onu hissediyor. Hı-hı. Yani senin aldığın tadı o insan da alıyor. Ben şiirler yazarken ona dikkat ediyorum. Yani beni etkileyen, annemi etkileyen, Ahmet'i, Osman'ı, Fatma'yı etkileyen bir şiir, bir olay bütün müminlere... Allah'ım!

0: Ya Adil, ya Adil, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi. Kolay eyle sorgu sualimi. Hesap verme inceliğiyle yaşat beni. Zulmetmekten uzak eyle beni. Zulme uğramaktan koru beni.
1: İbni Ömer, Allah onlardan razı olsun, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim demiştir. Kıyamet günü mümin Allah'a o kadar yaklaşır ki Allah onu tüm insanlardan rahmetiyle gizler de günahlarını ikrar ettirir ve şöyle buyurur. Filan günahını hatırlıyor musun? Falan günahını biliyor musun? Kul da biliyorum ya Rabbi der. Bunun üzerine Allah, ben bu günahlarını dünyada örtüp gizlemiştim. Bugün de hepsini bağışlıyorum buyurur ve o kimseye iyiliklerinin kaydedildiği defter eline verilir.

0: Cabir'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: benim ve sizin durumunuz, ateş yakıp da ateşine kelebekler ve çekirgeler düşmeye başlayınca onlara engel olmaya çalışan adamın durumuna benzer. Ben sizi ateşten korumak için eteklerinizden tutuyorum, siz ise elimden kurtulup ateşe girmeye çalışıyorsunuz.
1: www.mekkefm.com Mekkefm.com

0: Allah'ın özel ikramına, özel kıyağına, özel lütfuna mazhar olacak 7 sınıftan birisi de gözlerini sadece bakmaya kullanmayan, yapamadığı, adam olamadığı, yanlışa bulaştığı için Allah'a karşı eziklik duyan, üzülen ve üzüntüden kimse yokken ağlayan gözler. Ağlayın, yükselsin sular, belki kurtulur gemi. Biraz da ağlamayı deneyin, gözyaşı cehennemi söndürür. Fazla kahkaha peşinden çok ağıt getirir. Allah-u Teala denge lütfetsin. Dünyanın bir tarafında kan gölünde yüzüyor, kimleri kahkaha denizinde boğuluyor. Allah orta nokta tebessüm nasip etsin. Doğu ve güneyi doğumuza huzurlar versin. Alem İslam, Allah imdad etsin.
1: Ya Hak, Ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni.
2: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke Efendi.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsanları doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı gibi sevap verilir. Ona uyanların sevaplarından da hiçbir şey eksilmez. Başkalarını sapıklığa çağıran

kimseye de kendisine uyanların günahı gibi günah yazılır. Ona uyanların günahlarından da hiçbir şey eksilmez.''

Ebu Abdurrahman, Muaviye İbni Ebu Süfyan, Sahr İbni Harp'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bir şey isterken ısrarlı davranmayınız. Allah'a yemin ederim ki sizden biri benden bir şey ister de benim gönülsüzlüğüme rağmen benden bir şey koparırsa verdiğim malın bereketini görmez.

Ya Muheymin, ya Muheymin. Sensin gariplerin sığınağı. Sensin kimsesizlerin dayağı. Sensin hakkı himaye eden. Sensin aklımı aldanışlardan kollayan. Sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran. Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin. Mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni.

0: İnsanın beşer elinin değdiği her şey eskimeye mahkumdur. Kur'an-ı Azimüşşan'ın böyle mucizevi yönü bundan kaynaklı. Neden mesela Avrupa'da ateistlik, işte Amerika'da, Avrupa'da gençler ateizme doğru gidiyor. Şimdi günümüzde şey deniliyor, işte Türkiye'de de ateizme, deizme gidiyor filan. O Kur'an'la gençlerin bağı kesildiğinden kaynaklı. Hı hı. Kur'an-ı Kerim okuyan bir insanın yani ateist ya da deist olması mümkün değil, söz konusu evet. değil. Çünkü mucizevi bir kitap. Beşer eli değmediği için eskimiyor. Yani İncil'i okursanız artık komediye döner. Neden? Hı-hı. Çünkü bugün en vizyon, işte bütün Oscar ödüllerini alan bir filmi 10 yıl sonra izle, komik gelmeye başlar. Çünkü teknoloji ilerledi, efektler bilmem şu.
1: Tek bir Allah vardır. Onun Resulü Hazreti Muhammed'dir.

Ebu İsa Mugire İbni Şube'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah size annelere itaatsizlik etmeyi, kız çocuklarını diri diri toprağa gömmeyi, üzerinde verilmesi gereken şeyleri vermemeyi, hakkınız olmayan şeyleri istemeyi haram kıldı ve dedikodu yapmayı, çok soru sormayı ve gereksiz yere mal sarf etmeyi de mekruh kılmıştır.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
1: Ya Vasi, ya Vasi, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın, manaya özünü verensin, sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere.

Muaz İbni Cebel'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dünyada bir kadın kocasına eziyet eder ve onu üzerse, o erkeğin hurilerden olan hanımı o kadına şöyle seslenir. Allah canını alsın, üzme o adamı. O senin yanında şimdilik misafirdir. Yakında senden ayrılıp bize kavuşacak.''

0: Bazı şeyleri ilk etapta, ilk planda hoş karşılamayabilirsiniz. Canınızı sıkabilir.
1: Buyuruyor ki Allah, onda hiç ummadığınız hayırlar murad etmiştir Allah.
0: İmanlı insanların, yüreği halis insanların, ameli salih insanların hiçbir şey aleyhine değildir. Ameli, icraatları, kitaba, sünnete, müştehid imamların iştihatlarına uygun güzel insanların yaşadığı hiçbir şey, her ne kadar can yakıcı olsa da, gözleri böyle çeşmeye döndürse de, bir takım insanların yüreğini sızlatsa, uykularını kaçırsa da, kesinlikle onun aleyhine bir şey yok.
2: Sa'd İbni Ebu Vakkas'ın oğlu Mus'ab, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Babam Sa'd, şecaat ve başka sebeplerle kendisinin üstün olduğunu düşünürmüş. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Allah size yardım edip rızık veriyorsa, aranızdaki zayıflar sebebiyle değil midir?
3: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.

Yasemin, yâre açık yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hare küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, farelenmeye ne hacet? Ya basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmenle görür cümle gözler, aç gözlerimi.

0: Tek bir Allah vardır. Onun Resulü Hazreti Muhammed.
1: Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bedevinin biri mescitte küçük abdestini bozmuştu. Sahabiler onu azarlamaya kalkıştı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. O adamı bırakın. Onun idrarı üzerine bir kap veya büyük kap dolusu su dökün. Çünkü siz kolaylık göstermek üzere gönderildiniz. Zorluk çıkarıcı olarak değil.

Türk sultanım Allah. Al beni benden, kaybedenden, ayırma senden sultanım Allah. Al beni benden, kaybedenden, ayırma senden sultanım Allah.

Eyler zekayı, hamdü senayı, daim duayı sultanım Allah. Eyler zekayı, hamdü senayı, daim duayı sultanım Allah. Al beni benden, kayır bedeninden, ayırma senden sultanım Allah. Al beni benden, kayıt bedenden, ayırma senden sultanım Allah.

Ey ezelin ve ebedin, ey yerin ve göğün maliki olan Rabbim, İsmini isminin yanına yazdığın sevgilin, Habibin hürmetine yardım eyle, yardım eyle Muhammed ümmetine, yardım eyle Muhammed ümmetine.

0: Ya Mukit, ya Mukit, sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma.
1: Ebu Ümame Suday İbni Aclan'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Ey Ademoğlu! İhtiyacından fazla olan malını sadaka olarak vermen, senin için hayırlıdır. Onu tutman da senin için şerli ve kötüdür. İhtiyacına yetecek kadarını elinde tutmandan dolayı kınanıp ayıplanmazsın. Harcamaya evvela geçimini üstlendiklerinden başla. Veren el alan elden üstündür.

0: Şimdi sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Nur Dağı'nda ilk vahiy ile şereflendiği zaman sevgili Peygamber Efendimiz tedirgin olmuş, evine gelmiş, üstümü örtün buyurmuş. Hatice Hanım şöyle buyuruyor: ey amcam oğlum, endişe etme, çünkü Allah seni zayi etmez. Neden? Çünkü sen fakire fukaraya bakarsın, akrabanı gözetirsin. Senin kapın gariplere, mazlumlara bir sığınaktır. Sen bunları yaparken Allah Azze ve Celle seni zayi etmez.
1: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke efendim.

Abdullah İbni Amr'dan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah katında arkadaşların en hayırlısı arkadaşına faydalı olandır. Yine Allah katında komşuların en hayırlısı komşusuna faydalı olandır.

0: Ya muahhir, ya muahhir. Zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder. Dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin. Dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir. Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini öncele. Gazabını ertele. Pişman olmama izin ver. Ecelimi
1: tek. Dostluğun sesi sizin sesiniz.

Abdullah İbni Amr İbni As'tan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 40 çeşit iyilik vardır ki, bunlardan en üstünü, bir kimseye sağıp sütünden istifade etmesi için ödünç olarak sütlü bir keçi vermektir. Kim Allah'tan sevap bekleyerek ve hakkında vaat edilen sevaba inanarak bu güzel huylardan herhangi birini işlerse, o kimseyi Allah o güzel huy sebebiyle cennetine koyar.

0: Ayşe annemizin verdiği çok güzel bir örnek var. Resulullah bize emretmezdi buyuruyor. Evinden hiç kimseye emretmezdi. Ne olursa olsun direkt bir emir Efendimiz hiç kullanmamış. Peki bir şey istememiş mi? Evet istemiş. Ayşe annemiz örnek veriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hırkasını isteyecek. Bize şöyle derdi. Ayşe, hava soğuk mu? Hırkamı giyineyim mi? Diye soru sorardı. Biz de anlardık ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hırkasını istiyor.
1: Muhammed!

0: Sizin yeriniz burası.
1: Abdullah İbni Mes'ud, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna vardım. Şiddetli sıtmaya yakalanmıştı. Ey Allah'ın Resulü! Sıtma nöbetinden dolayı çok şiddetli zahmet çekiyorsun dedim. Evet, sizden iki kişinin çekebileceği kadar ızdırap çekiyorum buyurdu. Bundan dolayı size iki kat ecir var mıdır dedim. Evet, öyledir. Bir Müslümanın vücuduna batan bir dikenden en ağırına kadar hiçbir musibet yoktur ki, Allah bu sebeple onun kusurlarını örtmüş ve günahlarını bağışlamış olmasın. Ağacın yapraklarının döküldüğü gibi, o Müslümanın günahları da öylece dökülür.

Ya Halim, ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin, mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya azim, ya azim, gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar, en yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri.

İlahi, ente Rabbi ve enel abd ve entel haliku ve enel mahluk ve entel rezzaku ve enel merzuk ve entel maliku ve enel memluk ve entel ganiyu ve enel fakir ve entel hayyu ve enel meyyit ve entel baki ve enel fani ve entel kerim ve enel la'im ve entel muhsin ve enel musir ve entel gafur ve enel muznib ve entel azim ve enel hakir ve entel kavi ve enel zayıf ve entel mu'ti ve enel sa'il ve entel emin ve enel hayif ve entel cevvad ve enel miskin ve entel mucib ve enel da'i ve entel şafi ve enel meris vafirli zunubi ve tecavüz anni ve şfi emrazi ya Allah ya kafi ya Rabbi ya vafi ya rahimu ya şafi ya kerimu ya muafi fa'fu anni kulli zambin ve afini min kulli da'in marza anni ebeden bi rahmetike ya erhamer rahimin. Allah'ım, sen benim Rabbimsin, ben ise senin kulunum. Sen benim sahibimsin, ben ise senin kölenim. Sen Haliksin, yaratansın, ben ise mahlukum, yaratılanım. Sen Rezzaksın, rızkı verensin, ben ise merzukum, rızkı verilenim. Sen Maliksin, mülkün sahibisin, ben ise memlukum. Sen azizsin, çok güçlüsün, ben ise fakirim, yoksul ve muhtacım. Sen ganisin, çok zenginsin, ben ise fakirim, yoksul ve muhtacım. Sen haysın, hayatı ebedi ile haysın, dirisin, ben ise meyyitim, ölümlüyüm. Sen bakisin, ölümsüzsün. Ben faniyim, ölümlüyüm, geçiciyim. Sen kerimsin, kerem sahibisin. Ben ise le'imim, değersizim. Sen muhsinsin, iyilik eden, ihsan edensin. Ben ise kötüyüm, kötülük eden, isyan edenim. Sen gafursun, günahları silen, bağışlayansın. Ben ise günahkarım. Sen azimsin, ululuk ve azame sahibisin. Büyüksün, yücesin. Ben ise hakirim, küçüğüm, değersizim. Sen kavisin, güçlüsün, kuvvetlisin. Ben ise zayıfım, çok güçsüzüm ve acizim. Sen mutisin, verensin. Ben ise isteyenim, dilenenim. Sen eminsin, emniyetlisin, emniyeti verensin. Ben ise hayifim, korkudayım, korkuluyum. Sen cevvatsın, çok cömertsin, bol bol verensin. Ben ise miskinim, muhtacım, yoksulum. Sen mucibsin, duaları kabul edensin. Duaları gereğini yerine getirensin. Ben ise dua edenim, dua ederek isteyenim. Sen şafisin, şifa veren sensin. Ben ise merizim, hastayım. Ya Rabbi, şifa veren sensin, hasta olan ise benim.
Allah'ım, gerçek budur. Benim günahlarımı affedip bağışla. Beni azarlayıp cezalandırma. Hastalıklarıma şifa ver. Şifa veren ancak sensin. Ya Allahu, ya Kafi, ya Rabbi, ya Vafi, ya Rahim, ya Şafi, ya Kerim, ya Muafi. Allah'ım, benim bütün günahlarımı bağışla. Beni affet. Benim bütün dertlerime devalar ver. Afiyetler nasip eyle. Beni ebedi olarak rızkına ve hoşnutluğuna eren kullarından eyle. Merhamet edenlerin en merhametlisi olan Allah'ım, bana rahmetinle muamele eyle. Amin. Amin. Amin.

kuru çölleri cennete çeviren gün. Gel, o bayıltan renklerinle gönlüme dökün. Vaktidir, ağlayan gözlerimin içine gül. Ey kupkuru çölleri cennete çeviren gün. Keşke her an aşkınla oturup aşkınla kalksam. Ruhlar gibi yükselip de ufkunda dolaşsam. Bir yolunu bulup gönlünden içeri aksam. Keşke her an aşkınla

Ebu Zer'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ey Ebu Zer, çorba pişirdiğin zaman suyunu çok koy ve komşularını da gözet." Müslim'in diğer bir rivayeti de şöyledir: "Dostum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle vasiyet etti: Çorba pişirdiğin zaman suyunu çok koy. Sonra da komşularını gözden geçir ve muhtaç durumda olanlara uygun bir pay ayır."

0: Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ilk evlendiği zaman Ayşe annemize, Ayşe annemiz sormuş yani her eş, çünkü onlar duymak ister, çünkü onların duyuları çok iyi. Yani biz görsel erkekler, kadınlar da duymak. Ayşe annemiz de diyor, ya Resulallah beni nasıl seviyorsun, yani eş beni nasıl seviyorsunuz? Efendimiz de kördüğüm gibi buyuruyor. Şimdi bakın birinci gün bitti. 6-7 yıl sonra Ayşe annemiz, ya Resulallah kördüğümden ne haber diye soruyor. Efendimiz de buyuruyor ki ilk günkü gibi. Yani unutmadım. Öylesine söyle.
1: Ya Rahman, Ya Rahman. Sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir.
2: Sizin yeriniz burası.

Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Aziz ve celil olan Allah, ben kulumun beni zannedip bildiği gibiyim. Beni hatırladığı yerde ben daima onunla beraberim. Rahmet ve yardımım onunla beraberdir. Allah'a yemin ederim ki kulunun tövbesinden dolayı Allah'ın hoşnutluğu sizden birinizin ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevincinden daha büyüktür. Bundan dolayı Allah şöyle buyurmuştur: Bana bir karış yaklaşana ben bir arşın yaklaşırım. Bir arşın yaklaşana bir kulaç yaklaşırım. Bana yürüyerek gelene ben koşarak gelirim.

Abis İbni Rabia, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Ben Ömer İbni Hattab'ın Hacerül Esved'i öptüğünü gördüm. O esnada diyordu ki, bilirim ki sen bir taşsın. Ne fayda verirsin ne de zarar. Eğer Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin seni öptüğünü görmeseydim, ben de öpmezdim.

Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim, rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni.

dünyaya çok aldandık. Gençlik böyle gider sandık. Bu uykudan geç uyandık. Uyanmayan ziyandadır. Bu dünyanın sonu yokluk. Yaradana bu yolculuk.

0: Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ayşe annemize, "Ya Ayşe, ben senin bana darıldığını, kırgın olduğunu ben anlıyorum," buyurdu. Ayşe annemiz merak etti. "Nasıl anlıyorsun ya Resulallah?" dedi. Sevgili Peygamber Efendimiz buyurdular ki, "Bana darıldığında yemin ederken İbrahim'in Rabbine yemin olsun ki diyorsun. Ama eğer bir dargınlığın, kırgınlığın yoksa yemin ederken Muhammed'in Rabbine yemin olsun ki diyorsun." Efendimiz bunu söyleyince Ayşe annemiz çok güldüler. "Ya Resulallah," dediler, "vallahi Allah'a kasem ediyorum ki ben o an sadece ismini terk ediyorum. Sevgini asla terk etmiyorum."
1: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ın gönderdiği her peygamber mutlaka koyun gütmüştür," buyurdu. Bunun üzerine sahabileri, "Sen de mi güttün ya Resulallah?" diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, Mekkelilerin koyunlarını Kararit denilen yerde güderdim," buyurdu.

Yıllarca çekilen çileler sona ermedi. Allah Resulü Mekke'den sonra Taif'te devam eder tebliğine. Ve nübüvvetin 11. yılı. Hazreti Peygamber 51 yaşında. Yanında Zeyd'le Taif yolunda. Allah Resulü tebliğine Taif'te devam eder. Belki bu şehrin insanları sözden anlar. Belki bir kişi de olsa Müslüman çıkar içlerinden. Bu umutlarla çıktılar yola. Yine dağlar, yine kızgın çöller geçtiler. Susuzluk son haddinde, cefalar son haddinde. Yeter ki İslam gelsin, yeter ki Müslümanlar çoğalsın. Canım kurban olsun diyordu Nebi. Ve gözlerini yummadan çıktılar Taif yoluna. Kiminle karşılaşsa, kimi görse bıkmadan İslam'ı anlatırdı. Ne yazık ki burada da anlamadılar onu. Yine alaylı sözler ve yine eziyetler. Kimse nasiplenmedi, kimse inanmadı ona. Bu da yetmedi, saygısızca, edepsizce taşlar yağdı üstüne. Burası Taif. Yağan yağmur değil, kızgın taşlardı. Bu taşlara maruz kalan Resulullah'tı. Hazreti Zeyd siper gibi Resulullah'ın önünde. Dokunmayın, Allah aşkına yapmayın. Şanlı peygamberdir o. O fahri kainattı. Alın beni öldürün. Yeter ki ona ilişmeyin. Kimse dinlemedi onu. Kimse aldırmadı onun feryadına. Atılan taşlar Habibi Kibriya'nın mübarek ayaklarını kan içinde bıraktı. Alemler kan içinde kaldı. Taif cehennem gibi. Taif sokaklarına azap yağdı. Hazreti Peygamber'in yaşlı gözleri Ebu Talib'i arıyor. Ebu Talib olsaydı bunlar olmazdı. Kimse dokunamazdı ona. Kimse eziyet veremezdi. Sen ağlama ey Nebi. Ebu Talip'ten de güçlü Allah'ın var ya. Sen iste şimdi tersine dönsün dünya. Kaldır başını, gözlerini semaya dik. Bak başının üstünde bir bulut. İçinde Cebrail var. Yanında dağlar meleği. Hepsi senden haberdar. Hepsinde de sitem var. Ve en edepli şekilde sana sesleniyorlar. Ey Nebi, Taif halkının sana yaptıkları Rabbine malumdur. Ben senin emrine verildim. Şimdi sen emir buyur, Ebu Kubeys dağını başlarına yıkayın. Sen emret ya Resulallah, iki dağı birbirine geçireyim. Yeter ki sen iste, ben senin emrindeyim. Bütün kainat Resulullah'ın emrine verilmişti. O isteseydi Taif halkı helak olurdu. O isteseydi Taif yok olurdu. Ama o şefkat peygamberi, o rahmet peygamberi istemedi bunu. Ve mübarek ağzından merhamet dolu sözler döküldü. Hayır, ey Cebrail yapma. Evet, bunlar zalim, bunlar gaddar. Ama dilerim ki bunların neslinden mümin insanlar doğar. Öyle mümin ki yalnız Allah'a tapan ve ortak koşmayan. Ben bundan ümitliyim ve ben buna duacıyım. Ve müşriklerin hidayeti için Allah'a açılan eller. Ya Rab, bilmiyorlar. Bilselerdi yapmazlardı. Hidayet verecek olan ancak sensin. Ben ancak sana tevekkül eder, ancak senden yardım dilerim. Kusurlarımdan dolayı sana tevbe

peygamberin ağzından. Taiflilerden gördüğümü Uhud harbindeki kafirlerden çekmedim. Ne kulun alaylı sözleri ne de yaptıkları eziyet yıldıramazdı müminleri. Onlar hala Allah'ın tebliğinde, onlar hala İslam'ın nöbetinde. Bir Addas dahi olsa, bir çöl bedevisi dahi olsa anlattılar İslam'ı. Kimse çekilmedi bu sevdadan. Çünkü bu aşk Yüce Rahman'dan. Ebu Bekir'in sıdkı, Zeyd'in siper olan vücudu gibi. Herkes onun yolunda ve onun uğrunda.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
1: Ya Alim, ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni.
2: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kim bir müminin dünyadaki sıkıntılarından bir sıkıntıyı gidererek ona nefes aldırırsa, Allah da onun kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim de zor ve dar durumda olan birine kolaylık gösterirse, Allah da ona dünya ve ahirette kolaylık gösterir. Bir kimse bir Müslümanın aybını örterse, Allah da onun dünya ve ahiretteki ayıplarını örter. Mümin kul din kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah da o kulun yardımındadır. Bir kimse ilim elde etmek için bir yola girerse, Allah da ona cennetin yolunu kolaylaştırır. Bir grup Allah'ın evlerinden bir evde toplanıp Allah'ın kitabını okur ve aralarında müzakere eder, anlayıp kavramaya çalışırlarsa, üzerlerine bir güven indirir. Kalp rahatlığı olur. Onları rahmet kaplar. Melekler onları çepeçevre kuşatırlar. Allah da onları kendi yanında bulunanlar, melekler, peygamberler arasında anar. Kimin ameli kendisini geri bırakırsa, nesebi, soyu, sopu onu ileriye götüremez.

al rahmetini. Sen ol versen olur, koy cennetine. Arşına açılan eller hürmetine. Bize acı ne olur, yakma ya Rabbi, yakma ya Rabbi.

Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: sizden biriniz kendisi için sevip arzu ettiği şeyi din kardeşi için de sevip arzu etmedikçe gerçek anlamda iman etmiş olamaz.

Sahabeden birisi bilgazlığından bir yanlış yorum yapmış. Allah'a dönmüş demiş ki ya Rabbim dünyadayken ne çektiriyorsan çektir bana. Ahirette çektireceklerini bile dünyada çektir demiş. Bir daha ahirette bir şey görmeyeyim. Acayip bir iş. Peygamberimizin hayatında yapmadığı bir dua veyahut da bir yorum biçim. Allah'ım dünyada ne çektireceksen tamam. Programda kaderde ne varsa bir de demiş. Mezar mahşer yani gideceğiz ahiret yolculuğunda demiş. Asla orada bana çektireceğini burada ver de çektirme ben dayanamam korkarım demiş. Adamcağız bir kucağa sığacak çocuk kadar erimiş. Peygamberimize apar topar haber vermişler. Ya Resulallah senin filanca sofu adamın çok böyle hani vera sahibi kıymetli sahaben eriyor gitmek üzere. Apar topar gelmiş peygamberim. Peygamber çok canlı birisiydi. Hiçbir cenazeyi, hiçbir hastayı, hiçbir nikahı, hiçbir küs insanı, hiçbir sorunlu kimseleri asla arkadaşlar kendi başına bırakmaz. İlla ulaşırdı, erişirdi. Evelallah. Her istenilen noktada onu bulurdunuz. Ağırbaşlı, vakur ama çok aktif birisiydi. Hemen ulaşmış. Demiş ki bana yaptığın duayı söyle demiş. Dünyadaki çektiğime ilave etmemi de ahirette çekeceklerimi Allah'tan istedim demiş. Kendi kendine çekiyorsun sen demiş. Bu fotoğrafın program dışı. Bu görüntün kendi kaşıntın demiş. Sen Bakara suresinde mükerrem benim namazlardan sonra dua listesinde okuduğum, tavsiye ettiğim şu ayeti düşünerek hiç okumadın mı demiş. Rabbena atina fit dünya hasene ve fil ahirete hasene ve kina azabennar. Allah'ım bize dünyada da kıyak ver. Kıyak yap. Ahirette kıyak yap. Burada da güzellik lütfen. Orada güzellik Allah'ım. İki adresimde güzel olsun ne olur. Kurban oldum Allah. İki adresimde güzel olsun. Ve hak etsem bile suçlarımdan dolayı yanmayı hak etsem bile acı bana ne olur azabından da ateşinden de koru. Azaben nar. Nar ateş demek. Ateşten de koru Allah'ım demiş. Allah-u Teala o ateş aşamalarında rahmetine göster.

Ya Mecid, ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bâis, ya Bâis, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecelli.

Yıl 2000 üstü, dehşetli zaman. Firavunlar yok ama daha zalimleri var. Benim halim eski insanlardan daha perişan. İnşallah şefaatin biz büyük günahkarlara da var.

Yıl 2000 üstü, karma karışık an. Dehşeti alemi İslam'ı sardı bu zaman. Gözlerim ufuklarda seni aradığı an. Gel de kurtar ümmetini ne olur o zaman. Yıl 2000 üstü, saldırı her yerden. Her tarafta cepheler açılmış alemi İslam'a. Düşmanı bıraktık, birbirimize düştük sefilken. Gel birleştir bizi, ya da vur kellemizden. Yıl 2000 üstü, kanıyor yaram. Tampon tutmaz, cerrahın iyisi nerede? Avutma kendini, dön bak kendine. Gel sen de katıl, Hazreti Muhammed'in peşine. Yıl 2000 üstü, hakikatleri gör. Anamız, kitabımız, Allah'ımız bir. Gel sen de bir ol, bırak ikili. Acınacak haldesin, daha bu ne kibir.

Yıl 2000 üstü, harap olmuş haneler. Nefis, şeytan kol geziyor seninle. Bırak didişmeyi kardeşlerinle. Gönlünü aç bütün ümmeti Muhammed'e. Yıl 2000 üstü, kaldır başını gör. Bütün İslam coğrafyası perişan haldeler. Zalimin kılıcı tepenizde kol gezerken, sendeki oculuk, buculuk neden? Yıl 2000 üstü, herkes bir yol tutturmuş gidiyor. Hakikat benimkisi diyor, kendini avutuyor. Hazreti Muhammed güneş gibi ortada. Bilmem ki kurtuluşu kimden bekliyor. Yıl 2000 üstü, selam söyleyin Mekke'ye, Medine'ye. Selam söyleyin Kabe'ye, Kudüs'e. Selam söyleyin Efendimin bastığı her yere. Selam söyleyin onu göremesem de. Keşke toprak olsaydı yüzüm, kum olsaydı. Bastığı her yere dudağım konsaydı. Ciğerlerim aşkınla püryan olsaydı. Bu kul yanında doğsaydı da, yıl 2000 üstünü görmez olsaydı.

Ebu Abdullah, Cabir İbni Abdullah, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Übeyde'yi, Allah ondan razı olsun, başımıza kumandan tayin etti ve Kureyş kervanını karşılamak üzere bizi gönderdi. Bize azık olarak da bir deriden yapılı bir kap dolusu, bir dağarcık hurma verdi. Bundan başka bir şey bulamamıştı. Ebu Übeyde bize hurmayı tane tane veriyordu. O bir hurma ile nasıl geçinebiliyordunuz diye sordular. Cabir, o hurmayı çocuğun meme emmesi gibi emer, sonra üzerine su içerdik de o gün geceye kadar o bize yeterdi. Değneklerimizle ağaç yapraklarını silker, sonra onları su ile ıslatıp yerdik. Nihayet deniz sahiline geldik. Önümüze büyük kum tepesi gibi bir şey göründü. Yanına vardığımızda onun amber balığı olduğunu öğrendik. Ebu Übeyde, bu ölü bir hayvandır, yenilmez dedi. Sonra biz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elçileriyiz. Allah yolundayız ve son derece sıkıntılıyız. Onun için yiyiniz dedi. Biz 300 kişiydik. Bir ay onu yiyerek yaşadık. Hatta şişmanladık. Balığın göz çukurundan kapla yağ doldurduk. O balıktan öküz büyüklüğünde parçalar kesiyorduk. Ebu Übeyde bizden 13 kişiyi alıp balığın göz çukuruna oturttu. Onun kaburga kemiklerinden birini alıp yanımızdaki develerin en yükseğini eğerleyerek kaburga kemiğinin altından geçti. Balığın etinden pastırma yapıp sakladık. Medine'ye geldiğimizde Rasulullah'ın yanına gidip olup bitenleri anlattık. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o Allah'ın sizin için çıkardığı bir rızıktır. Onun etinden yanınızda bir şey var mı? Bize de yediriniz buyurdu. Biz de ondan Rasulullah'a bir parça gönderdik. O da yemiş oldu.

0: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
1: Yine İbni Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: vasiyet etmeye değer bir malı bulunan kimsenin vasiyeti yanında yazılı olmadan iki gece geçirmesi doğru değildir. Müslim'in diğer bir rivayetinde üç gece geçirmesi şeklindedir. İbni Ömer, Allah onlardan razı olsun, der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bu sözü duyduğumdan beri yanımda vasiyetim olmadan bir gece bile geçirmedim.''

0: Allah'ım, kulun, Resulün, ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline kendisine mükafat ve hakkını vermek için senin rızanı sağlayacak salatla salat eyle. Ona vesile makamını, vaad ettiğin makamı mahmudu ve fazileti ihsan eyle. Bir nebi kavmi adına, bir resulü de ümmeti adına mükafatlandırdıklarının en faziletlisiyle bizim adımıza onu layık olduğu şekilde mükafatlandır. Ey merhametliler merhametlisi! Nebilerden ve salihlerden olan onun bütün kardeşlerine de salat eyle. Allah'ım, salavatının en faziletlilerini, artıp çoğalan faydaların en şereflilerini, bereketlerinin artmasını, şefkat, merhamet ve ikramından ileri gelen ihsanlarını, çeşitli nimetlerin en faziletlilerini, hayrın önderi, iyilikler fatihi, rahmet peygamberi ve bu ümmetin efendisi olan alemlerin Rabbi Allah'ın Resulü ve Resullerin Efendisi Efendimiz Muhammed'e ihsan eyle. Allah'ım, makamı öncekilerin ve sonrakilerin gıpta ettiği ve Efendimizin memnun olacağı, sana olan yakınlığını artıracağın makamı mahmuda ulaştır. Allah'ım, fazlı, fazileti, şerefi, cennetin en yüce makamı olan vesileyi, üstün derece ve makamların en üstününü Efendimiz Muhammed'e ihsan eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e vesile makamını ihsan eyle. Onu emellerine ulaştır. Onu ilk şefaat eden ve şefaati ilk kabul edilen kişi eyle. Allah'ım, nübüvvetini işaret eden delillerini muazzam eyle. Onun mizanını ağır eyle. Onun hüccetini aydınlık kıl. Derecesini 7. kat semada bulunan mukarrebun melekler, peygamberler, şehitler, veliler ve alimlerin ruhlarının bir araya geldiği yüce makam ehli arasında yükselt. Makamını mukarrebun makamının da en üstününe çıkar. Allah'ım, bizi onun sünnetiyle canlandır. Onun dininde hayat sürerek öldür. Onun şefaatine erenlerden eyle bizi. Onun cemaati arasında haşreyle. Bizi Kevser havuzuna ulaştır. Havuzun kadehlerinden ayıplarımız meydana çıkarılmaksızın içir. Pişman olmadan, şüpheye düşmeden, hiçbir değişiklik olmaksızın, fitneye düşenlerden ve düşürülenlerden de olmaksızın o Kevser havuzunun kadehleriyle bize Kevser şarabından içir. Ey alemlerin Rabbi olan Allah! Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline vesile makamını, fazilet ve yüksek dereceyi ihsan eyle. Onu nebilerden olan kardeşleriyle beraber kendisine vaat ettiğin makamı mahmuda ulaştır. Allah'ım, bu ümmetin efendisi ve rahmet nebisi olan Efendimiz Muhammed'e, babamız Adem'e, annemiz Havva'ya ve bunlardan dünyaya gelen nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerden olan zatlara, yer ve gök ehlinden olan bütün meleklerine ve onlarla birlikte bize de salat eyle. Ey merhametliler merhametlisi Allah'ım! Allah'ım, beni, günahlarımı, ana babamı bağışla. Allah'ım, beni küçükken terbiye edip yetiştirdiği için anne babama merhamet eyle. Bütün kadın ve erkek müminleri, bütün kadın ve erkek Müslümanları ve onlardan ölmüş olanlarla dirilerinin de günahlarını bağışla. Kendimizle onlar arasında ihtimam göstermek, düşmanlık etmemek, birbirimize dua etmek gibi hayırlarla bize yardım eyle. Rabbim, beni bağışla, bana merhamet eyle. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Güç ve kuvvet ancak yüce ve azim olan Allah'ındır. Allah'ım, nurların nuru, sırların sırrı, ebrar makamındaki ümmetin en sadık, en hayırlı kullarının efendisi, şerefli rasullerin süsü, gecenin üzerine karardığı ve gündüzün aydınlattıklarının en kerem sahibi Efendimiz Muhammed'e, dünyanın ilk anından son vaktine değin inen yağmur taneleri, bitkiler ve bütün ağaçlarda bitenlerin sayısınca, vahid ve kahhar olan Allah'ın mülkü devam ettikçe devam edecek olan salatla salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'in dünyada Ravza-i Mutahharasını, ahirette ise Firdevs-i Ala'daki makamını, çeşitli ikramlarda mükerrem ve muazzam kılacağı, kıyamet günü kendisinin arzu ettiği ve razı olacağı şeylere ulaştıracağın salatla ona salat eyle. Efendimiz, ey Muhammed, bu salat üzerimize vacip olan senin hakkını tazim içindir. Efendimiz, ey Muhammed, bu salat üzerimize vacip olan senin hakkını tazim içindir. Efendimiz, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, üzerimize vacip olan senin hakkını tazim içindir bu salat. Allah'ım, rahmetin hası, mülkün iki mimi ve dal harfinde işaret edilen bütün yaratılmışların sığınağı, seyyid, bütün faziletlere sahip, kamil, nuru ilk yaratılan olmakla alemlere rahmet ve nübüvveti tamamlayan Efendimiz Muhammed'e, ilminde bulunanların sayısınca zikredenlerin seni ve onu zikrettiği, gafillerin ise senin ve onun zikrinden gafil kaldıkları sürece ve yüce zatın ebedi devam ettikçe baki kalacak, yeter olduğuna senin hükmetmen hariç sona ermesi söz konusu bile olmayacak salatla salat eyle. Şüphesiz sen her şeye güç getirensin. Allah'ım, hidayet güneşlerinin en güzeli ve nur bakımından en şereflisi olan Ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Zira Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem risaletine ait haberler hususunda peygamberlerin en meşhuru ve övülmeye en layık olanı, nuru bütün peygamberlerin nurundan daha parlak, daha şerefli ve daha berrak, ahlak itibariyle onların en pak ve daha tertemiz olanı, yaratılış yönüyle de onların en mükerrem ve vücudu en sağlam olanıdır.
1: Ya mümin, ya mümin, sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni, nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün.

Ay yüzlüm, apaçık sözlüm, ruhum sana kurban, gönlüm sana hayran. Nergis bakışlarının tesiri ne de yaman, sultanım el aman. Bak sinemde bir ok var, derunumda bir acı, sendedir ilacı. Ey varlığı nur, dünyası sürur, sözü Kur'an, her derdime derman. Pür ateşim, bırakma beni hicranda zinhar, ruhumda ahuzar. Hem mahzun hem de perişan dertlerle kıvrandım, kapına dayandım. Bilmem başka kor, başka ateş, ben sana yandım, seninle uyandım.

0: Hiçbir vakit sahip olamayacaklarımız için nedir bu telaş? Sahip olamayacağını biriktirmişsen, o sana sahip olur. Sen ona kul. Bu dünyayı kulu olacak kadar nedir sana sevdiren? Ama bilesin ki dünyaya kul olunmaz. Dünyaya tapana mahluk derler. Dünyaya tapana mahluk, Allah'a tapana kul derler.
1: Tek bir Allah vardır. Onun Resulü Hazreti Muhammed.

0: Sizin yeriniz burası.
1: Ebu Zeyd Üsame İbni Harise, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim. Kıyamet gününde bir kimse getirilip cehenneme atılır. Bağırsakları karnından dışarı fırlar. Ve o haliyle değirmen çeviren merkep gibi döner durur. Cehennemlikler onun yanında toplanırlar ve derler ki, ey falan oğlu filan, sana ne oldu? Sen dünyada bizlere dinin iyi dediklerini emreder, yasakladıklarından da sakındırırdın, değil mi? O kişi de, evet, iyiliği emrederdim de, kendim yapmazdım. Kötülüklerden sakındırırdım da, kendim onu yapardım, der.

Nasıl anlatsın seni kalem? Nasıl anlatsın seni kelam? Hece hece yazsam da seni, yine de kelimelerim kifayetsiz kalır. Adına hayran dudaklarım, her an işte seni, yine hayran kalır. Gönlümün sultanı, ahımsın. Sen candan da öte canımsın. Ben hasret kafesinde çırpınan garip bir bülbülüm. Tut ellerimi, kurtar beni bu kafesten. Ne olur gülüm, sen ki yar dediğim, sevdiğimsin. Benim tek önderim, peygamberimsin.

Ey sevgili, öyle bir geldin ki gelişinle karanlıklar nurunla aydınlandı. Taşlaşmış gönüller aşkınla parçalandı. Yusuf gibi dipsiz kuyulardaydık, İbrahim gibi kor ateşlerde. Geldin ve kurtardın bizleri. Geldin ve sevginle kuşattın bütün alemi. Ey başımızın tacı, ey dertlerimizin dermanı, güzeller güzeli Nebi, canlarımız yoluna feda olsun. Kalplerimiz aşkınla yansın, aşkınla dolsun.

aşıklara rahmet yüzün, diriltir canları sözün, likaullah'a götürür, izleyen herkesi izler.

0: Ya Halik, ya Halik, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de, olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya Bari, ya Bari, ruhum senin elinde. Bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni. Karanlıkta bırakma beni. Çirkinliğe daldırma beni. Güzel eyle her halimi.
1: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke Efendi.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Bir iki lokma ve bir iki hurma ile kapılardan savuşturulan kimse yoksul değildir. Asıl yoksul, muhtaç olduğu halde iffetinden dolayı dilenmeyen kimsedir. Buhari ve Müslim'in diğer bir rivayetlerinde ise şöyledir. Kapı kapı dolaşıp birkaç lokma, birkaç hurma ile savuşturulan kimse yoksul değildir. Belki hakiki yoksul, kendisini geçindirebilecek mala sahip olmayan, muhtaç olduğu bilinip de kendisine sadaka verilmeyen ve kimseden bir şey dilenmeyen kimsedir.

0: bir büyük zattan duydum. Dedi ki, nasıl namaz kılmazsın biliyor musun? Ben cevap vermiyorum, devam ediyorum, dinliyorum. Namazsız çevrede olursan, ileride başlarım dersen, ileride başlarım diyen hiç kimse başlamamıştır. Namazı sorgulamaya kalın, kendimi hazır hissetmiyorum filan dersen hiç namaz kılamazsın. Namazın abdestten başka hazırlığı yok ki. Ne demek kendimi hazır? Başka hazırlığı yoktur. Ve namaz kılmazsan ne olur onu da diyeyim mi? Bir, zamanla namaz saçma gelir sana. Kılmaya, kılmaya, kılmaya, kalp katılaşıyor ya. Namaz kılanlar gülünç gelir. Onlarla alay etmeye başlarsın. Ve şunun farkında olamazsın ki, olmazsın ki, secde etmeyerek reddettiğin asıl seni reddetmiştir. Ve bunu anlaman bile engellenmiştir. Kalp mühürlenmesi böyle bir şey. Allah'a sığınırız.
1: Dostluğun sesi sizin sesiniz.

Aşıklar dergahında hep seni sordum. Elimde kalem, yüreğimde sevgin. Mecnun misali yollara düştüm. Neredesin ey güzeller güzeli, en sevdiğim? En sevdiğim. Gittiğin yere ben de geleyim. Seni işitip seni göreyim. Yanında diz çöküp efendim, cemalini sonsuza dek seyredeyim. Ne gül, ne bülbül asla benzemez sana. Sen alemlere rahmet, nur üstü nursun. Kalbimde çakılı mıh gibi adın. Aşkınla her an yanıp kavrulmaktayım. Ey nuru hüda, ey mührü cemil, ey güzeller güzeli sultanı yar. Aşığınım, biçareyim, geldim kapına. Bir ışık ver, ne olur, uzaklardan da olsa.

nurlu yoluna kurban oldum. Kurban oldum. Aşkınla yandım, yandım, kavruldum. Kavruldum. Taze gül idim, sararıp soldum. Ben senin sevdanda kendimi buldum. Ey nur-u hüda, ey can efendim. Canlara canan sensin efendim. Aleme rahmet, gönüle ferman, dertlere derman sensin efendim. Sensin efendim.

Abdullah İbni Amr İbni As, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söz ve hareketlerinde hiçbir kötülük ve çirkinlik bulunmadığı gibi, kötü ve çirkin olan şeylere de asla yönelmez ve şöyle buyururdu. Sizin en hayırlı olanınız, ahlakı en güzel olanınızdır.

Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir, sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez, sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar, yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar, huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar, başkalarının yanında rezil.

0: Yine Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim demiştir. Allah rahmetini 100 parçaya ayırmıştır. 99 parçasını kendi katında alıkoymuş, birini yeryüzüne indirmiştir. İşte yeryüzünde varlıklar bu bir parça rahmet sebebiyle birbirlerine acır ve şefkatli davranırlar. Hatta hayvanlar bile bu merhamet yüzünden yavrusunu ezmemek için ayağını kaldırır. Bir başka rivayette şöyle buyrulur. Allah'ın 100 rahmeti vardır. Birini cinlerin, insanların ve hayvanların ve böceklerin arasına indirmiştir. Onlar bu bir dilim rahmet sebebiyle birbirlerini sever ve birbirlerine acırlar. Vahşi hayvanlar bu sebeple yavrusuna şefkat gösterir. Rahmetinin 99 parçasını da ahirette kullarına rahmet etmek için kıyamete bırakmıştır. Yine Müslim'in Selman-ı Farisi'den rivayetine göre Rasulullah şöyle buyurmuştur. Allah'ın 100 rahmeti vardır. Bu rahmetten bir tanesi sebebiyle varlıklar birbirlerine şefkat ve merhamet gösterirler. Diğer 99'u ise kıyamet günü için bekletilmektedir. Yine Müslim'in başka rivayetinde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah yerleri ve gökleri yarattığı gün 100 rahmet de yaratmıştır. Her bir rahmet göklerle yer arasını dolduracak büyüklüktedir. Bunlardan sadece birini yeryüzüne indirmiştir. İşte anne yavrusuna bu yüzden şefkat gösterir. Vahşi hayvanlar ve kuşlar da bundan dolayı birbirlerine merhamet ederler. Kıyamet günü olunca Allah 99'u bu bir rahmetle 100'e tamamlar ve kulları için kullanır.
1: Dostluğun sesi sizin sesiniz.

0: Birilerinde unutulmazlar arasında yer alır. Duydunuz mu?
1: Birilerin listesinde...
0: Ölseniz de ölmeyenler arasında yer alın. Siz bilirsiniz, bir şeyler öğretin. Yarın ölüp gideceksiniz. Birilerin dünyasında iyi yer edinin. Hayrınızla, hizmetinizle, eğitiminizle, öğretiminizle, verdiğiniz terbiyeyle... Ölmeyenlerden olun. Ölen hayvan imiş, aşıklar ölmez. Yüzyıllarca sürsün sizdeki bu güzellikler, tamam Allah-u Teala viladetiyle müşerref olacağımız güzeller güzeli peygamberimizin alnımızdan öpeceği kadar...

0: kadar kaliteli ümmet eylesin.
1: Amin.
0: Allah-u Teala bizi ümmeti Muhammed'in maddi manevi derdine aktif duyarlı eylesin. Aktif fiili duyarlı eylesin.
2: Ya Ali, ya Ali, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni.
3: Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittiğini söylemiştir. Allah'a yemin ederim ki ben günde 70 defadan fazla Allah'tan beni bağışlamasını diler ve tövbe ederim.
4: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: dul kadınlarla muhtaç ve yoksulların işlerine yardım eden kimse Allah yolunda cihad eden gibi sevap kazanır. Ravi, o kimse bıkmadan gece ibadet eden, iftar etmeden gündüzleri oruç tutan kimse gibidir buyurduklarını zannediyorum, diyor.

İlahi, ente Rabbi ve enel abd ve entel haliku ve enel mahluk ve entel rezzaku ve enel merzuk ve entel maliku ve enel memluk ve entel ganiyu ve enel fakir ve entel hayyu ve enel meyyit ve entel baki ve enel fani ve entel kerim ve enel la'im ve entel muhsin ve enel musir ve entel gafur ve enel muznib ve entel azim ve enel hakir ve entel kaviy ve enel za'if ve entel mu'ti ve enel sa'il ve entel emin ve enel hayif ve entel cevvadu ve enel miskin ve entel mucib ve enel da'i ve entel şafi ve enel meris bağfirli zunubi ve tecavez anni veşfi emrazi ya Allah ya kafi ya Rabbi ya vafi ya rahimu ya şafi ya kerimu ya muafi fa'fu anni kulli zambin ve afini min kulli da'in verza anni ebeden bir rahmetike ya elhamer rahimin. Allah'ım, sen benim Rabbimsin, ben ise senin kulunum. Sen benim sahibimsin, ben ise senin kölenim. Sen Halik'sın, Yaratansın, ben ise mahlukum, yaratılanım. Sen Rezzak'sın, rızkı verensin, ben ise Merzukum, rızkı verilenim. Sen Malik'sin, mülkün sahibisin, ben ise memlukum. Sen azizsin, çok güçlüsün, ben ise fakirim, yoksul ve muhtacım. Sen ganisin, çok zenginsin, ben ise fakirim, yoksul ve muhtacım. Sen haysın, hayatı ebedi ile haysın, dirisin. Ben ise meyyitim, ölümlüyüm. Sen bakisin, ölümsüzsün. Ben faniyim, ölümlüyüm, geçiciyim. Sen kerimsin, kerem sahibisin. Ben ise le'inim, dersizim. Sen muhsinsin, iyilik eden, ihsan edensin. Ben ise kötüyüm, kötülük eden, isyan edenim. Sen gafursun, günahları silen,

Ben ise hayifim, korkudayım, korkuluyum. Sen cevvatsın, çok cömertsin, bol bol verensin. Ben ise miskinim, muhtacım, yoksulum. Sen mucipsin, duaları kabul edensin. Duaları gereğini yerine getirensin. Ben ise dua edenim, dua ederek isteyenim. Sen şafisin, şifa veren sensin. Ben ise merizim, hastayım. Ya Rabbi, şifa veren sensin, hasta olan ise benim. Allah'ım, gerçek budur. Benim günahlarımı affedip bağışla. Beni azarlayıp cezalandırma. Hastalıklarıma şifa ver. Şifa veren ancak sensin. Ya Allahu, ya Kafi, ya Rabbi, ya Vafi, ya Rahim, ya Şafi, ya Kerim, ya Muafi. Allah'ım, benim bütün günahlarımı bağışla. Beni affet. Benim bütün dertlerime devalar ver. Afiyetler nasip eyle. Beni ebedi olarak rızkına ve hoşnutluğuna eren kullarından eyle. Merhamet edenlerin en merhametlisi olan Allah'ım, bana rahmetinle muamele eyle. Amin.

Ya mumit, ya mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay. Her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, ya kayyum. Yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliği.

Ayşe'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabtan bir kişiyi askeri bir bölüğe komutan tayin edip bir gazaya göndermişti. Bu zat her imam olduğunda namazını zamm-ı surelerden İhlas suresini okuyarak rekatları tamamlardı. Dönüşte durumu Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme haber verdiler. O da "Niçin böyle yaptığını sorunuz." buyurdular. Onlar da sorunca İhlas suresi Rahman'ın sıfatlarını içeriyor. Bu sebeple ben onu okumayı severim dedi. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın da onu sevdiğini kendisine müjdeleyiniz buyurdu.

0: Mevla buyuruyor ki arkadaşlar, göklerde, yerlerde ve sizden başından ne geliyorsa gelmeden evvel yazılımdadır o. Yazısı, çizisi, programsız, kontrol dışı. Hiçbir şey Allah'ın kontrolü dışında değildir. Her şey kontrol altında. Kaybettiklerinize kahrolmayın diyor Allah. Verdiklerimden şımarmayın diyor Allah. Sizden bunu istiyorum. Kaybettiklerinden strese girmeyin, perişan olun. Hepsi programlıydı. Fotoğrafımız pek güzel taraflarımız var ama düzeltilmesi gereken taraflarımız daha fazla. Yani hepimizin, özür diliyorum, elhamdülillah, şükürler olsun, çok iyi diyeceğimiz taraflarımız çok az. Estağfurullah Allah'ım, bu konuda da yanlış yaptım. Şahsım, ailem, millet, ümmet olarak estağfurullah, özür diliyoruz diyeceğimiz liste bayağı büyük ya. Onun için büyük tövbe ihtiyaç var. İnsaflı olun. Çok büyük tövbe ihtiyaç var arkadaşlar.
1: Muhammed!

görmeden sevdalandım sana. Asrında doğsaydım, gönüllü kölen olurdum. Kılıçla budansaydı, kolum kanadım. Bedenim yanarken, ruhumla mutmain olurdum. Lokman hekim gelse, bulamaz derdime çare. Derdimin dermanı yalnız sen olurdun. Güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler, dönüp de bakmaz, yanında eriyen bir mum olurdun.

ne zaman bitecek? Bilmem ki bu vuslatım pusulasız gemi gibi ortada dolaşır dururum. Ahir zaman bu, bir mümin, bir kafir, bilmem ki ne olurum. Elle tutulacak amelim yok, savrulur toz duman olurum. Ne olur yüz çevirme, bu aciz, günahkar, biçareden perişan olurum. Zerre arzum olmadı, ne cennetten, ne huriden, sensiz kör olurum. Şefaat eyle.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah şöyle buyurmuştur dedi. Her kim benim dostum olan kuluma düşmanlık ederse ben de ona harp açarım. Kulum bana kendisine farz kıldığım ibadetlerden daha sevimli bir şeyle yakınlık sağlayamaz. Kulum bana farzlarla birlikte işlediği nafile ibadetlerle durmadan yaklaşır. Nihayet ben onu severim. Kulumu sevince de adeta onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Benden her ne isterse onu mutlaka veririm. Bana sığınırsa da onu korurum.

Ya Muzil, ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni.

İbn Abbas, Allah onlardan razı olsun, Berire ile kocası arasında geçen olaya dair şunları söyledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Berire'ye "Tekrar kocana dönsen ne iyi olur." buyurdu. Berire, "Ya Resulallah, böyle yapmamı bana emrediyor musunuz?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise, "Hayır, sadece aracılık yapıyorum." buyurdu. Bunun üzerine Berire, "Benim ona ihtiyacım yoktur. Beni mazur görünüz." dedi.

0: Ölüm haktır dersiniz ama hak olan ölüme kendinizi hazırlamazsınız. İnsanların ayıbı ile uğraşır, kendi ayıbınızı görmezsiniz. Allah'ın lütfettiği nimetleri bolca tüketir ama şükretmezsiniz. Ölülerinizi gömersiniz ama bir gün sizin de gömüleceğinizi hiç aklınıza getirmezsiniz.
1: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke Efendi.

vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinde doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, ya Fettah. Damla kadar da olsa sevabın, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
1: Ayşe, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün kapısının önünde birbiriyle kavga eden iki kişinin bağırdıklarını duydu. Borçlu kimse alacaklısından alacağının bir kısmını bağışlamasını ve kendisine uygun davranmasını istiyordu. Alacaklı ise vallahi yapmam diyordu. Onların yanına çıkan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, nerede o dinin iyilik kabul ettiği bir şeyi yapmayacağım diye yemin eden diye sordu. Alacaklı da, buradayım ey Allah'ın Resulü. O nasıl istiyorsa öyle olsun dedi.

ışığı çizmiş çocuk. Kanlı başlanmamış bir defter, bakışları bembeyaz bir gökyüzü olan. Bir gün elin kalem tutunca yazacaksın yazını toz duman için.

Bilirim, bilirim ölümler hep sana kalır. Hep yorgun akan anne kucaklarına. Esirgenmiş düşleri yazacaksın. Başka kardeşlerimi de unutma. Yuvası yağmalanmış olanları. Ellerinden katıksız ekmeği alınmışları. Sonra kurşun yemişleri. Bir gün elin kalem tutunca yazacaksın bunları değil mi? Yaz ki alınlarında ihanet, secdeleri altına, kıbleleri kadına, dolara endeksli beyler, utanır be çocuk, bir gün utanır elbet. Ey yüzünü ay ışığı çizmiş çocuk, gönül bağladım sana. Sen ki kör, sağır ve dilsiz olma hainlikler karşısında. Bunları yazacaksın değil mi?

Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bir kadın kocası yanındayken onun izni olmadan nafile oruç tutamaz. Kocasının izni olmadan bir kimseyi evine alamaz.

ya basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmenle görür cümle gözler, aç gözlerimi.

yıllar oldu senden ayrı kalalı. Mübarek ravzanda namaz kılalı. Cennet bahçesine hasret kalalı. Çok özledim Resulullah ben seni. Çok özledim Resulullah ben seni.

güzel günlerdi onlar ya Rabbi. Bir daha nasip et, al götür beni. Mübarek Kabe'de tavaf edeli. Çok özledim, çok özledim Safa ile Merve'yi.